0: arkadaşlar, Osman İskender'le Muş'in falan kurar.
1: Gönül aydın kuran,
0: gönül aydın,
1: İki şakistliği tutuz ben sende diyorlar ki.